0: sayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı

babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: harfi ben.
1: Tek reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
1: Cars. Tek reklam.
3: Pop, kral pop.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Herkese beklenen gün geldi. 26 Haziran 2026 Cuma bugün. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karne alacak. Ayrıntıları, uzmanların önerilerini, tatil planlarını, yola çıkacaklar için uzmanların uyarılarını ve daha fazlasını konuşacağız. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez, La Katedral'le başlamak istiyorum yayına. Bu pazar Blok 3'ün La Katedral konseri 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor. Geçtiğimiz günlerde yeni albümü Kayıp Persona'yı yayınlayan Blok 3 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu İstanbul'da tarih yazmaya hazırlanıyor adeta. Bu konser sanatçının kariyerindeki en büyük konser olacak ve bu tarihi geceyi kaçırmamak, onun bir parçası olmak için sizler de biletlerinizi almayı unutmayın. 28 Haziran Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda gerçekleşecek bu özel gecenin biletleri tükenmek üzere ve biletler Bu Bilet ve Passo'da satışta. Son dakikacılar için hatırlatmak istedim. Hadi başlayalım Cuma günü.

0: Son dakika.
1: A milli futbol takımı Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubu son maçında lider Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşan Ay Yıldızlılar sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Goller Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Arda Güler 10. dakikada attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu.
0: Son dakika.

0: finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Fiyenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22

0: Full HD IPS oyuncu monitörü 4999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
5: Ne istersen Neon 11.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Doğanın Kanunu dizisini izliyor musunuz? Ben şimdi bu diziye de dandım doğrusu. Her çarşamba Star TV'de izleyiciyle buluşan Doğanın Kanunu dizisinde başrolleri Alperen Duymaz ve Özge Yağız paylaşıyor. Senaryosunu Barış Erdoğan'la İlker Arslan'ın kaleme aldığı Doğanın Kanunu geçtiğimiz çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi ve tüm kategorilerde zirvedeki yerini korudu. Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğan'ın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatları anlatıyor dizi. Yaz dizilerinde favorim olduğu şimdi Doğan'ın Kanunu kaçıran varsa dikkat çekmek isterim. Ve o şarkıyla devam edelim. Cuma sabahını sürekli dilimde olduğunu itiraf etmem lazım. Mebrube ve Değilim şimdi Kral Pop'ta.

Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alacak ve milyonlarca araç hızla şehir merkezlerinden sahil beldelerine doğru yol alacak. Öncelikle bir eğitim dönemini daha atlatan ve her biri ayrı ayrı emek veren öğrencileri ve aileleri tebrik ederiz. LGS ve YKS'ye girsin girmesin herkes geleceğine yatırım yapıyor ve hayattaki en kıymetli şey de bu. Diğer yandan bu sistemin düzgün işlemesini sağlayan ve çocuklarımıza emek veren tüm öğretmenlere, okulların idari kadrolarına, servis görevlilerine, okul çalışanlarına, yemekhanedeki aşçılara, görevlilere, güvenlik görevlilerine ve unuttuğum birileri varsa herkese teşekkür ederiz. Herkes dinlenmeyi hak etti. 14 Eylül'e kadar herkese iyi tatiller diliyorum. Gerçi öğretmenler ve idari kadro birkaç hafta sonra önce online toplantılara, sonra okula gelip çalışmaya başlayacaklar. Zira bir sonraki döneme hazırlık yapılması gerekiyor. Ama şimdilik herkese iyi tatiller diliyorum.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Aktif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Lock Notebook 34.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Akıllı saat deyince Vatan.
9: Pronto, Pronto Tur.
10: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
9: Pronto, Pronto Tur. Haydi.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Hayatı yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi. Kral

0: Filmin Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
1: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
2: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
3: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Yeni filmler vizyona giriyor bugün. Supergirl haftanın öne çıkan yapımı, Superman'in kuzeni Kara'nın maceralarını anlatıyor. Derin kabus, ölümcül köpek balıklarına karşı yaşam mücadelesi veren bir grup insanın hikayesini konu ediniyor. Sihirli Hayvanlar Okulu haftanın fantastik aile filmi. Toy Story 5 vizyonda 2026'nın da en iyi gişe açılışını yaparak rekor kırdı biliyorsunuz. Görmediyseniz tatilde kaçırmamanız gereken yapımlardan. Yazın biraz filmler azalır ama hala iddialı yapımlar vizyondayken sinemaya vakit ayırın. Üstelik bu sıcakta yapılacak en güzel aktivitelerden biri. Gerçi bir dakika, yazın filmler azalır diyemeyeceğim. Bir yapıma geri sayım başladı ki dün sosyal medyada galasından boy boy fotoğraflar paylaşıldı. Tom Holland ve Zendaya ikilisinin özellikle. Tom Holland'ın bir kez daha Spider-Man olduğu Spider-Man Brand New Day 31 Temmuz'da sinema salonlarında sabırsızlıkla bekliyoruz. Ne?

0: Açık reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Açık reklam. Pop, kral pop.
2: Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 26 Haziran Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün karne günü, okullarda son ders zili bugün çalıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 şüpheli gözaltında. 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Kayıkçı kavgasının tarafı olmamızı beklemesinler dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Muharrem Orucu programında konuştu. Gerekirse baş vermeye ama baş eğmemeye söz veriyorum dedi. Amerikan yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti ve 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusu kongreye bildirildi. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü geçti, 1500'den fazla da yaralı var. Batıda rüzgar kuvvetleniyor. İstanbul bugün puslu 12, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 33, Antalya az bulutlu 34 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli futbol takımı Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubu son maçında lider Amerika Birleşik

0: devletleriyle karşılaşan Ay Yıldızlılar sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Goller Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Arda Güler 10. dakikada attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Norveç, Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları var. Sabaha karşı 3'te ise H grubunda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya maçları oynanacak. G grubunda da sabah 6'da Yeni Zelanda ile Belçika, Mısır'la da İran karşı karşıya gelecek. Dilinin Efeleri Milletler Ligi'nde son Avrupa şampiyonluğunu elinden kaçırdı. Dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşan A milli takım maçtan 3-2 yenik ayrıldı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop,
2: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hava yurt genelinde sıcak, haftaya daha sıcak olacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tedbirli olmakta fayda var. Bugün Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Şebnem Ferah bir döndü, pir döndü. Farkındaysanız sürekli yeni konser tarihleri geliyor. Şebnem Ferah'ın 6 yıl aradan sonra başlayan konser serisinin bu haftaki durağı İzmir'di. İzmir Arena'da hayranlarıyla, müzikseverlerle buluştu Şebnem Ferah ve yeni konser tarihleri duyuruldu bu hafta. İstanbul için iki ayrı konser tarihimiz var. 27 Haziran Cumartesi günü yarın Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle bir araya gelecek ama 18 Temmuz'da da Festival Park Yeni Kapı'da konser verecek Şebnem Ferah. Bir sonraki durakta Ankara olacak. 2 Ekim'de Atatürk Orman Çiftliği'nde sahnede olacak Şebnem Ferah. Ankaralı hayranları, müzikseverler için daha yeni konser tarihleri gelir gibi.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1930 Dünya Kupası bir Avrupa takımının finalde yer almadığı tek seneydi. 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla 1942 Dünya Kupası iptal edildi. 1946 Dünya Kupası da savaş nedeniyle ülkeler ekonomik çöküşten müzdarip olduğu için yapılamadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Koçak'la festival

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evimde divan hep var.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: fiyatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. 4'lü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Setur Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Jolie ile Kıbrıs.

0: kolay. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Pop, pop, kral
1: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.

Bugün okullar kapanıyor ve milyonlarca öğrenci karnesini alacak. Kimileri takdir teşekkürle mutlu olurken kimi evlerde kırık notlar veya hayal ettikleri notlar olmaması sebebiyle negatif rüzgarlar esebilir belki, ama bakın uzmanların önerilerini hatırlatmak istiyorum. Diyorlar ki karne döneminde destekleyici ve çözüm odaklı ebeveyn yaklaşımı çocukların özgüvenini ve akademik motivasyonunu güçlendirir. Karne dönemi aslında çocuklar için hassas bir süreç ve bu dönemin yalnızca akademik başarının değerlendirilmesi anlamına gelmediğini, istenilen notları alamayan çocukların hayal kırıklığı, yetersizlik, utanç ve kaygı gibi duyguları yaşadığını da unutmayın diyorlar velilere diyorlar. Ve velilere özellikle kıyaslama ve etiketleme yapmamalarını öneriyorlar ve hatta karne hediyesi yerine sağlam bir takdirin çocukların çok daha iyi hissetmesine sebep olduğunu söylüyorlar. Bugün velilerin biraz daha hassas davranması gereken bir gün. Tabii ki çalışılacak ve telafi edilecek ama kalp de kırılmayacak.

Sıcaklarla aranız nasıl? Omega blokajı çıktı bir de şimdi biliyorsunuz. Avrupa kavruluyor ve sıra yavaş yavaş Türkiye'ye geliyor diyor uzmanlar. Bakın daha geliyor. Bu bir şey değil yani. Avrupa'da son 500 yılın en şiddetlisi olabileceği söylenen kavurucu sıcaklar omega blokajı nedeniyle Türkiye'ye yönelmiş ve uzmanlar önümüzdeki 15 gün boyunca özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin de 2-3 derece üzerine çıkacağını belirtiyor. Bu arada sıcaklıkların artmasıyla beraber tabii ki orman yangını riski de artıyor. Uzmanların da uyarıları artıyor. Bugün ve hafta sonu Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Trakya'nın iç kesimlerinde Poyraz kuvvetli ve kuru eseceğinden yangın olasılıklarına karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyor yetkililer. Otların temizlenmesi, ormanlara girilmemesi, ateş çıkaracak aletler kullanılmaması çok önemli bu anlamda. Lütfen herkes bu yaz dikkatli olsun, olur mu? Bir Güldün'le devam edeceğiz şimdi. İçimi ısıtan bir şarkı gerçekten. Emre Fel ve Funk Takılı şimdi Kral Pop'ta.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Prime Compu testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala. Hep tatil mutluluğu. Jolly,
1: Jolly Blue. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hoparlör deyince vatan.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot garaj şoför
4: ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: En güzel karne hediyeleri vatanda. 22,

0: 9 liraya Oral-B IOS Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bankam Tombank kartıma gir. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: başlıyor.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik

0: Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pop, pop,
1: kral pop. Koçakla Festival.

Bugün karneler dağıtılıyor ve yaz tatili resmen başlıyor. Bu akşamdan yazlıklarına, tatil beldelerine gidenler var. Yolda yolculuğunuz sırasında canlı yayınlarımızla size eşlik etmeyi sürdüreceğiz elbette. Lütfen trafik kurallarına uymayı, hız limitlerine dikkat etmeyi, 2 saatte bir mola vermeyi ihmal etmeyin. 1 saat erken gitmek için uymadığınız kurallar sonunda tatsızlıklara sebep olmasın. 1 saat geç gidin ama keyifle gidin. Yola çıkacakların iyi bir uyku alması çok önemli. Olmadıysa yarın yola çıkın. Verilen molalar da uyku getirecek yiyecek ve içecekler tüketmemeye özen gösterin. Şimdiden iyi yolculuklar diliyorum herkese. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Şimdi müsaade istiyorum. Tüm öğrencilere iyi tatiller diliyorum. Tüm velilere karnelerle ilgili daha hassas konuşmalar yapmalarını hatırlatmak istiyorum. Uzmanların uyarısından referans alarak. Şahane bir cuma olsun. Şahane bir yaz tatili olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Vanon seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 26 Haziran Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede manşette: Dünya Kupası'na 3 puanla veda. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika ile karşı karşıya geldi. Los Angeles stadında oynanan müsabaka millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. A milli takıma galibiyete getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. Hürriyet'in manşeti var sırada: Kongre'ye rağmen Kaan hamlesi. Trump'ın Hürriyet'in Washington temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularına verdiği yanıt büyük ses getirdi. Trump, Amerikan Kongresi'ne rağmen Türkiye'ye Kaan motorunun satışını onayladı. İyi tatiller çocuklar, Hürriyet'te logonun üzerinde dikkat çeken başlık. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona ererken yaklaşık 18 milyon öğrenci için tatil başlıyor. Uzmanlar, karne çocuğun zekasını ya da değerini belirlemez, notları nasıl gelirse gelsin çocuğunuzu suçlamayın diye uyarıyor. Ve 3 isim daha AK Parti'ye geçti. TRT Haber'den aktaralım. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz dedi. İlkemiz inanç özgürlüğü. Sabahın bugünkü manşeti ayrıntı şöyle: 28 Şubat özlemiyle davranan, baskıcı zihniyete izin vermeyeceğiz diyen Başkan Erdoğan, ilkemiz bellidir, inanç özgürlüğü dar bir zümre bu millete yaşam tarzı dikte edemez ifadelerini kullandı. Venezuela depremi son dakika haber portalının manşetinde. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, yaralı sayısı ise 4300'ün üzerine çıktı. Depremleri değerlendiren Profesör Doktor Şener Üşümezsoy, ikinci depremin ilk sarsıntının tetiklemesiyle meydana geldiğini belirtti. Yaşanan zincirleme kırılma mekanizmasının 1999 Marmara, Düzce ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle benzerlik taşıdığını söyledi. Milliyet var sırada, bir özel haber manşette: zeka, yapay tehlike gerçek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarını araştırma komisyonuna bilgi veren uzmanlar, yapay zeka sohbet botlarının çocuk ve gençlerin değer ve inanç sistemini değiştirdiğini belirtip yapay zeka ehliyeti önerisi getirdi. Sözcünün manşeti de zirvelik tak sök 181 milyon lira. Üst başlık: Ankara'daki Trump makyajının maliyetine Sözcü ulaştı. NATO zirvesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi de seferber edildi. Sarayın talebiyle ana caddeler panolarla süslendi. 15 gün sonra sökülecek gösterişe bir servet gitti.
0: Basın turu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

merhabalar Türkiye. Bugün 26 Haziran Cuma. Evet, karne günündeyiz ve ben Arzu Kaya karşınızdayım. 2 saat boyunca heyecanınıza eşlik etmeye geldim. Çocuklarımız ve gençlerimiz için heyecan, mutluluk dolu bir gün. Karnelerini alacaklar ve sonrasında güzel bir tatil süreci onları bekliyor olacak. Hepinize keyifli bir gün diliyorum. Bu arada bu güzel özel günde karne heyecanı yaşayan öğrenciler için çok güzel bir sürprizim olacak. İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkına aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Bu da benim size karne hediyem olacak elbette. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Başlıyoruz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele her gün 3 grupta 2'şer maç şeklinde devam ediyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Norveç, Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları var. Saatler cumartesi gece 3'ü gösterdiğinde de H grubunda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya maçları oynanacak. G grubunda ise sabah 6'da Yeni Zelanda, Belçika, Mısır, İran karşı karşıya gelecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Hep tatil
3: yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G, 12-256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD, Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fatih.
1: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialen'de az sonra aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Ben söylemiştim size, karne hediyesiz olmaz. Tabii ki Kral Pop Radyo'dan karne hediyenizi alacaksınız. Vialen'de tema parka girdiğinizde dünyanın en iyi 4. roller coaster'ını göreceksiniz. Nefes kesen 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşıyor. Ayrıca Adalet Kulesi'nden yavaşça gökyüzüne yükselip saniyeler içinde 50 metre yükseklikten çığlık çığlığa düşmenin heyecanını da yaşayacaksınız. Sabahtan akşama kadar eğlenceye doyamayacağınız birçok ünite var. Hepsini denemelisiniz bence. Yarışmayı başlatalım mı? Peki o zaman. WhatsApp mesaj hattımız 0533 781 74 74'e mesaj gönderen 5. kişi olmanız yeterli olacak. Adınız, soyadınız ve iletişim numaranız. Kazanan bir dinleyicimiz Vialen'de tema parka 4 kişilik giriş davetiyesinin sahibi olacak. Yarışma başladı. Hepinize bol şanslar diliyorum.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Seçti.

Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Kimi takdirle, kimi teşekkürle, kimi de yeni hedeflerle evine dönecek. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Karne sadece notları gösterir. Hayalleri, yetenekleri ve başarı potansiyelini değil. Bugün okullardan çıkacak tüm öğrencilerimize harika bir yaz tatili diliyorum. Bol bol dinlenin, eğlenin, kitap okuyun, yeni yerler keşfedin, unutulmaz anılar biriktirin. Karne sevincini yaşayan herkesi tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize ve velilerimize de emekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün bütün şarkılarımı karne alan öğrencilere armağan etmek istiyorum. Yalın sizin için. Akşamüstü.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
5: memnuniyetin sigortası. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç ikinci
0: el. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan Maxi Puan fırsatını kaçırmayın.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkıları eşliğinde devam ediyor. Evet, yarışmamız sonuçlandı. Vialand Tema Park'a aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacaktı. Kazanan isim Tolga Han.

Kazankadan. Tebrik ediyorum. Çok eğlenceli ve çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Kazanamayan dinleyicilerimiz üzülmeyin. Çünkü her an sizde kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Kulağınız

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, haftaya daha sıcak olacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tedbirli olmakta fayda var. Bugün Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral
2: pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği, sizlerden en çok istek alan şarkılar doğrultusunda hazırlanan Kral Pop Radyo Top 20 listesinde ilk 5'te kimler yer aldı hemen hatırlayalım. 5 numarada Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numarada Semi Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 3 numarada Mevrure, Değilim. 2 numarada Birok 3 ve Poize işbirliği Çok Güzel Gülüyorsun. Ve zirvenin sahibi bu haftada Manifest, Ajda Pekkan işbirliği Hileli. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde listenin geri sayımı var. Yani listeye yeni girişler olabilir. Bir numara değişebilir. Düşüşler ve yükselişlerle heyecan dolu bir liste geri sayımını sakın kaçırmayın. Şimdi Kral Pop Radyo Top 20 listesinin haftalardır zirvesinde olan şarkıyla devam ediyoruz bu muhteşem cuma sabahına. Bir numara Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği Hileli.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Pop Radyo'da WhatsApp'tan gelen mesajlara hemen yer vermek istiyorum. Evet, bugün hep birlikte karne heyecanı, karne sevinci yaşıyoruz. Ve bunun üzerine birçok dinleyicimiz mesaj göndermiş. Bursa'dan Ayşe, bugün oğlum ilk karnesini aldı. En az onun kadar heyecanlandım. Tüm öğrencilere mutlu tatiller diliyorum demiş. İzmir'den Mert, karne günü deyince aklıma hep yaz tatilinin ilk sabahı geliyor. O kadar mutlu oluyorum ki bunu düşündükçe. Şimdiden tüm öğrencilere iyi tatiller. Ankara'dan Zeynep, kızım bu yıl ortaokulu bitirdi. Tüm öğrencileri tebrik ediyor, güzel bir yaz tatili diliyorum demiş. Ve son olarak Antalya'dan Emre, karne notu ne olursa olsun, bütün çocuklarımızın yüzü bugün gülsün, herkese harika bir tatil diliyorum. Çok haklısın Emre, karne notu ne olursa olsun, onların mutluluğu her şeyden çok önemli. Evet, Pop'un kralında en sevdiklerimizle devam ediyoruz ve bu güzel mesajları bizlere gönderdikleri için dinleyicilerimize sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. APO, Ömrüm.

0: dinlemiyor.
1: Bu sabah hepimizde bir tebessüm var. Karne heyecanı yaşıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu yüzlerinden okunuyor, öyle değil mi? Yıl boyunca çok çalıştılar, çok yoruldular. Tabii sadece öğrenciler değil, öğretmenler çok yoruldu, çok emek verdiler. Okul yöneticileri, okul çalışanları, servis şoförlerini unutmayalım, onların da çok emeği var. Ayrıca servis hosteslerinin de emekleri var. Yıl boyunca çocuklarımız için göstermiş olduğunuz hassasiyet ve tüm emekleriniz için tüm Türkiye adına sizlere teşekkür ediyorum. Okulların kapanması ile birlikte unutmamamız gerekir ki yollarda yoğunluk yaşanacak. Kimi köyüne gidecek çocuklarıyla birlikte, kimi önceden rezervasyon yaptırdığı bir otel tatiline gidecek. Neticede uzun yol yapacak dinleyicilerimiz var. Aman dikkatli olalım. Yola araç bakımlarınızı yaptırmadan, lastikleri kontrol etmeden çıkmayın lütfen. Emniyet kemerinizi takın. Kral Pop Radyo yanınızda olsun. Hayırlı ve huzurlu yolculuklar diliyorum şimdiden hepinize. Keyfinize keyif katacak şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Tantaşçı Gidişat.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: mısın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
11: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Şimdi zil tatil için çalıyor. Yıl boyunca emek veren öğrencilerimizi, onları destekleyen ailelerini ve geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimizi yürekten alkışlıyoruz. Şimdi önümüzde uzun, sıcak ve bol anılı bir yaz tatili var. Yeni dostluklar, yeni keşifler, unutulmaz tatiller ve birbirinden güzel anılar sizleri bekliyor. Tadını çıkarın lütfen. Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın cumartesi ve saatler 11'i gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Lütfen kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Bugün notlar ne olursa olsun her yeni günün yeni bir başlangıç olduğunu unutmayın, olur mu? Çünkü başarı bazen bir karneye değil, vazgeçmeden devam edebilmeye sığar. Mutlu cumalar Türkiye. Hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: ister ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Ayvansıyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getirdin 150 TL. Getir büyükte 2.

0: 150 TL indirimi kaçırma.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli futbol takımı Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubu son maçında lider Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşan Ay Yıldızlılar sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Goller Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Arda Güler 10. dakikada attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. Dünya Kupası

0: Aslında heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de E grubunda Norveç, Fransa ve Senegal, Irak karşılaşmaları var. Sabaha karşı 3'te ise H grubunda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya maçları oynanacak. G grubunda da sabah 6'da Yeni Zelanda ile Belçika, Mısır'la da İran karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde son Avrupa şampiyonluğunu elinden kaçırdı. Dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşan A milli takım maçtan 3-2 yenik ayrıldı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hava yurt genelinde sıcak, haftaya daha sıcak olacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tedbirli olmakta fayda var. Bugün Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

0: tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı

0: Kale Kilit.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar

0: hazırla, afiyetle.
1: Jolly ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 26 Haziran Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen ve kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. 5 sanık için 22 yıl 6 ay hapis istendi. İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki

0: Depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü aştı. 1500'den fazla da yaralı var. Türkiye deprem bölgesine yardım gönderdi. Bugün karne günü, okullarda son ders zili bugün çalıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Batıda rüzgar kuvvetleniyor. Bugün İstanbul puslu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 33, Antalya az bulutlu 34 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: A milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlılar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı. Arda Güler 10. dakikada 1-1 eşitlik sağlayan golü atarak Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. Teknik direktör Montella onurumuzla bu turnuvadan ayrıldık dedi. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Norveç, Fransa ve Senegal, Irak karşılaşmaları var. Sabaha karşı 3'te ise H grubunda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya maçları oynanacak. G grubunda da sabah 6'da Yeni Zelanda ile Belçika, Mısır'la da İran karşı karşıya geliyor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde son Avrupa şampiyonluğunu elinden kaçırdı. Dünya bir numarası Polonya ile karşılaşan A milli takım maçtan 3-2 yenik ayrıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda şarkılarımızla, sohbetimizle sesimizi duyuracağız. Önemli bir gün, 26 Haziran. Okullar bugün kapanıyor. Karne günü bugün. Ondan bol bol bahsedeceğiz ama öncesinde bir konser haberi var. Bunu paylaşayım sizlerle. Blok için stadyum konseri.

Katedral kapılarını açıyor. Blok 3'ün La Katedral konseri 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla yine unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya gelecek. 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda İstanbul'da tarih yazmaya ve bu dev deneyimin parçası olmaya davetlisiniz. Bu dev konserin medya sponsoru Kral Pop Radyo. Biletleri ise Bu Bilet ve Paso'da satışta. Ben de 28 Haziran'daki La Katedral'de olmak isterim diyenler yerini ayırtsın. Pekala, o kadar Blok 3 demişken hadi o zaman şarkısını da dinleyelim. Kayıp Kalp.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele her gün 3 grupta 2'şer maç şeklinde devam ediyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Norveç, Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları var. Saatler cumartesi gece 3'ü gösterdiğinde de H grubunda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya maçları oynanacak. G grubunda ise sabah 6'da Yeni Zelanda, Belçika, Mısır, İran karşı karşıya gelecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz

0: yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Garaj Şoto Ekspertiz. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
11: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
14: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bugün 26 Haziran, bugün karne günü. Evet, bugün okul bahçelerinde başka bir heyecan var. Bugün milyonlarca öğrenci karnesini alıyor. Ben de sabahleyin oğlumun okulundaydım. Karnemizi aldık. Bir eğitim, öğretim yılı daha tamamlanmış oldu. Kimi çok mutlu, kimi biraz heyecanlı, kimi karnesini ailesine nasıl göstereceğini düşünüyor olabilir şu anda ama bugün küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Karne sadece notları gösteriyor, değil mi? Bir çocuğun değerini değil. Bir yıl boyunca gösterdiği emek, kurduğu arkadaşlıklar, yaşadığı deneyimler tek bir kağıda sığmaz. Mümkün değil. O yüzden bugün bütün öğrencileri gönülden kutlayalım. Güzel bir yaz tatilini sonuna kadar hak ettiniz. İyi tatiller dilerim sizlere.

İlkle çekilen gün ama kimler için? Öğrenciler için değil mi? 26 Haziran okulların kapanması bugün iple çekiliyordu. Biraz da görünmeyen kahramanlardan bahsedelim. Az önce öğrencilerimize iyi tatiller dileklerimi iletmiştim ama sabahın erken saatlerinde okulun kapısını açan görevliler, sonra çocukları güvenle okula ulaştıran servis şoförlerimiz, hostes ablalar, değil mi? Kantin çalışanları, okulun temizliğiyle ilgilenen emekçiler ve elbette öğretmenlerimiz. Bir eğitim yılı daha sadece derslerle tamamlanmıyor. Onların emekleri büyük. Bir okul birçok insanın emeğiyle ayakta duruyor. Bugün hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yaz tatilini hak ettiğini düşünüyorum herkesin. Umarım iyi gelir sizin için.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor.

Gün karne günü, gün okulların yaz tatiline kapılarını açtığı gün. Güzeldir değil mi öğrencilerimiz için? İyi tatiller dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla ilgili bir araştırmadan bahsetmek isterim. Velilerle alakalı bu kez. Çocuğunuzun okul başarısında en önemli şey nedir? En çok sorulan sorulardan biri. Okul başarısındaki en önemli şey. Çoğu aile notlardan önce mutluluğu ve özgüveni işaretlemiş bu ankette. Sizin önceliğiniz ne bilmiyorum ama mutluluk, özgüven hakikaten de öncü. Yıllar geçtikçe anlıyoruz aslında iyi bir karne güzel bir şey tamam. Buna kimsenin itirazı olmaz ama mutlu bir çocuk çok daha kıymetli. O yüzden bugün evlerde notlardan önce sarılmalar olacak diye düşünüyorum. Eksikler elbette konuşulur ama başarılar kutlanır. Sevginin not ortalamasına bağlı olmaması gerek. Bunu aileler, anneler, babalar özellikle çok iyi bilir ama çocuklara bunu göstermek daha kıymetli. Bir çocuğun bunu bilmesi özgüveni de beraber inşa ediyor. Yakın.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, haftaya daha sıcak olacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tedbirli olmakta fayda var. Bugün Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral
2: pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Akıyor.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bugün okullar kapandı ve aynı zamanda yolculuklar da başlıyor birçok aile için. Eminim şu saatlerde valizini arabaya yerleştirenler de vardır, navigasyonunu açanlar, gece mi çıksak sabah mı diye plan yapanlar. Ama her tatilin ilk kuralı da biliyoruz ki gideceğimiz yere sağ salim varmak. Artık kullanmıyorum ama çok uzun yıllar uzun yol motosikleti kullandım ben. İstanbul-İzmir arası çok sık seyahat ettiğim için uzun yol motosikletiyle giderdim. Tabii yıllarca başıma bir şey gelmesin diye de özel eğitimler vesaire. İşte ileri sürüş eğitimlerinde de öncelikle öğretilen konulardan biridir. Gideceğin yere öncelikle sağ salim varman gerekiyor ve bunun için de mola vermen gerekiyor. Kısa molalar. Motosikletlerde bu ortalama 50 dakikadır. 50 dakikada bir kısa mola vermen gerekir. Otomobillerde ise 2 saat. Maksimum 2 saattir. Ama tabii kilometre uzadıkça sürenin kısalması gerekir. Bunu önemsemenizi dilerim. Hayat kurtarır. Ha tabii bir de uykusuz şekilde yorgunken direksiyon başına geçilmemesi ya da gidonun başına oturulmaması. Çünkü tatilin en güzel fotoğrafı varışta çekilen ilk fotoğraf. Bugün çocuklarıyla birlikte yola çıkacak olan herkese şimdiden iyi yolculuklar, kazasız belasız, güzel tatiller dilerim.

0: Kupası tarihinin en erken golünü Türkiye attı. 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşan Türkiye, başlama vuruşundan yalnızca 10.89 saniye sonra gol atma başarısı gösterdi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Bankam.com Bank kartıma gir.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
16: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
18: Neova Sigorta.
19: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto.

0: La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin

Okullar kapandı, milyonlarca öğrenci karnesini aldı ve tatil akla düştü değil mi? Acaba burada mı kalsak, bir yerlere gitsek nasıl olur? Artık denizin tadını mı çıkarsak diye düşünenler. Peki tatile çıkmadan önce ilk hazırladığınız şey ne oluyor? Valiz mi? Güneş kremi mi? Mayo mu? Aslında öncelikle otomobile yola çıkacaksanız en önemli hazırlık ne biliyor musunuz? Aracınızın hazırlığı. Gerçekten lastik basıncından, motor suyuna, klima bakımından, fren kontrolüne birçoğumuz yapmıyoruz bunu maalesef ve bunlar kazaya neden olabiliyor. Bazen 5 dakikalık bir kontrol, saatlerce sürecek bir sıkıntının önüne geçiyor. Hele ki şu sıcakta düşünsenize, aman başınıza gelmesin sıkıntılı bir durum. O yüzden o 5 dakikalık kontrolü yapın lütfen. Tatil güzel başlasın istiyorsak önce güvenli başlaması gerekiyor. Denir ya, tadımız kaçmasın. O küçük kontrolleri görmezden geldiğimiz için tadımız kaçmasın. Meğer

0: Biz olalım.
1: Bir süredir 26 Haziran'ı iple çeken öğrenciler, ne mutlu gün geldi, karne günü geldi. Çocuklar için yaz tatili de başlamış oldu öğrenciler için. Tabii çocuklara öğrenciler diyoruz da aslında yetişkinlerin de buna çok ihtiyacı var değil mi? Bir iş yaşam araştırmasından bahsedeyim, şu anda işinde mesaisinde olanların da ilgisini çekecektir. Çalışanların yıl içinde en çok zihinsel yorgunluktan şikayet ettiğini vurguluyor bu araştırma. Evet, zihinsel yorgun, bedensel yorgunluk geçer, uyursun, dinlenirsin, geçer. Fakat zihinsel yorgunluk en zor, ondan arınabiliyoruz değil mi? Yaz tatiline sadece çocukların değil büyüklerin de ihtiyacı var yani. Uzun bir tatil yapamayacağız belki, bilmiyorum. Bazen bir akşam deniz kenarında olmak, yürümek, bir arkadaşına bir çay içmek, kahve içmek, telefonu birkaç saat kenara bırakabilmek bile iyi gelir. Dinlenmek her zaman kilometrelerle ölçülmüyor başka bir işle. Yani illaki bir yere gitmen gerekmiyor. Sadece biraz yavaşlamak gerekiyor belki de. Bunu da tatilde yapabiliyoruz. Kendimizi ancak toparlayabiliyoruz.

0: Mamograf'ta. Sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

Türkmen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Şu an bizleri dinleyen, takip eden genç dinleyicilerimiz, öğrenciler, sevgili çocuklar, bu eğitim öğretim yılı içinde son kez zil çaldı, bugün karneler alındı. Şimdi önümüzde uzun bir yaz tatili var. Umarım sevgili çocuklar bu yaz bol bol oyun oynarsınız. En çok ihtiyacınız olan şey değil mi? Hayatı oyun gözüyle görebilmek. Umarım bol bol yeni arkadaşlar edinirsiniz, iletişimde kalırsınız, bisiklete binersiniz, kitap okursunuz, düşersiniz, kalkarsınız, kahkaha atarsınız. Çünkü yıllar sonra hatırlayacağınız şey matematik defteriniz olmayacak. Soralım yetişkinlere, hanginiz matematik defterinizi hatırlıyorsunuz? Ama o yaz akşamlarında edinilen arkadaşlıklar, dondurmanız erirken koştuğunuz sokaklar, bunlar unutulmayacak işte. Ailenizle çıktığınız yolculuklar ve büyükler. Güzel bir yaz sadece çocukların hakkı değil, hepimizin ihtiyacı. Yola çıkacak, tatile gidecek olan dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar dilerim. Trafik kurallarına uyumlu olalım ki yüzümüz hep gülümseyen tarafta olsun. Sağlıklı, huzurlu, bol anılı bir yaz diliyorum her birinize. Hadi yaz başlıyor, tadını çıkaralım. Güzel bir hafta sonu dilerim. Kral Pop'ta birlikteydik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı. Arda Güler 10. dakikada 1-1'lik eşitliği sağlayan gol atarak Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. Teknik direktör Montella, "Onurumuzla bu turnuvadan ayrıldık," dedi. Dünya Kupası'nda heyecansa grup maçlarıyla sürüyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Norveç, Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları var. Sabaha karşı 3'te ise H grubunda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya maçları oynanacak. G grubunda da sabah 6'da Yeni Zelanda ile Belçika, Mısır'la da İran karşı karşıya gelecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Los Angeles'tan merhaba. A milli takımın Dünya Kupası yolculuğu sona erdi. Grubun son maçında gruptan lider çıkmayı garantilen ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi milli takım. Yine erken bir golle yenik duruma düştük. Ardından Arda Güler ve ilk yarı biterken Barış Alper Yılmaz'a yazıldı gol. Onun golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. Geriye düştüğümüz maçı çevirmeyi başardık. İkinci yarıdaki baskı Berhalter'in golü 2-2 oldu. Son bölümde 90+8'de Kaan Ayhan takipçiliğinin ödülünü aldı ve milli takıma 3-2'lik galibiyeti getirdi. O galibiyet golünün ardından sevinç kareleri çok dikkat çekiciydi. Maç sonunda da zaten onun açıklaması geldi Vincenzo Montella'dan. 1000 maçtan daha değerli bir galibiyet ifadesini kullandı. Gecenin kapanışını Arda Güler yaptı. TRT yayınında söylediği bizi eleştirmekte haklılar. Çok kötüydük, çok kötü oynadık. Hiçbir şey diyemeyiz. Eleştirmekte haklılar sözlüğü nettir. 21 yaşındaki bir oyuncunun olgunluğu bundan sonra çok daha farklı olacağından, onu farklı bir kariyer bekleyeceğinden eminiz. Avrupa Şampiyonası'nın Dünya Kupası'nın ne kadar farklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Turnuva takımı kimliğine umarız bu turnuvalarla, üst üste katılımlarla ulaşabiliriz. Gruptan Amerika ile Avustralya'nın çıktığını hatırlatalım. Türkiye Cuma gecesi 22.50'de milli takım uçağının İstanbul'a ineceğini de söyleyelim.

0: de cumartesi günü itibariyle Türkiye'ye dönüş yapıyor olacağız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Fiyat.

Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar Akbank.

0: bizde.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
4: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
5: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
6: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
7: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilirim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 26 Haziran Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal'ın aracına gizli GPS takip cihazının yerleştirildiği anlar yer aldı. İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasını değerlendirdi. Belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasının kendi tercihleri olduğunu belirtti. Onlar kendi seçmenlerini hesaplarına verirler, bizim bir kaybımız yok, dedi. Amerikan yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti ve 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusu kongreye bildirildi. Satış onayının verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak. Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik geçilmiş olacak. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü aştı, 1500'den fazla da yaralı var. Amerika 150 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı, Türkiye'de bölgeye yardım gönderdi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 36, Bursa az bulutlu 33 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava yurt genelinde sıcak, haftaya daha sıcak olacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tedbirli olmakta fayda var. Bugün Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
4: Los Angeles'tan merhaba. A milli takımın Dünya Kupası yolculuğu sona erdi. Grubun son maçında gruptan lider çıkmayı garantilen ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi milli takım. Yine erken bir golle yenik duruma düştük. Ardından Arda Güler ve ilk yarı biterken Barış Alper Yılmaz'a yazıldı gol. Onun golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. Geriye düştüğümüz maçı çevirmeyi başardık. İkinci yarıdaki baskı Berhalter'in golü 2-2 oldu. Son bölümde 90+8 Kaan Ayhan takipçiliğinin ödülünü aldı ve milli takıma 3-2'lik galibiyeti getirdi. O galibiyet golünün ardından sevinç kareleri çok dikkat çekiciydi. Maç sonunda da zaten onun açıklaması geldi Vincenzo Montella'dan. 1000 maçtan daha değerli bir galibiyet ifadesini kullandı. Gece

0: kapanışını Arda Güler yaptı. TRT yayınında söylediği bizi eleştirmekte haklılar. Çok kötüydük, çok kötü oynadık. Hiçbir şey diyemeyiz. Eleştirmekte haklılar sözlüğü nettir. 21 yaşındaki bir oyuncunun olgunluğu bundan sonra çok daha farklı olacağından, onu farklı bir kariyer bekleyeceğinden eminiz. Avrupa Şampiyonası'nın Dünya Kupası'nın ne kadar farklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Turnuva takımı kimliğine umarız bu turnuvalarla, üst üste katılımlarla ulaşabiliriz. Gruptan Amerika ile Avustralya'nın çıktığını hatırlatalım. Türkiye Cuma gecesi 22.50'de Ami takım uçağının İstanbul'a ineceğini de söyleyelim. Biz de cumartesi günü itibariyle Türkiye'ye dönüş yapıyor olacağız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: dar gelirim.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

Bugün bütün şarkılar öğrencilerimize ve başımızın tacı öğretmenlerimize. Herkese merhaba. 26 Haziran ve Cuma günündeyiz. Karneler alındı. Yaz tatili başladı öğrencilerimiz için. İyi tatiller diliyorum. İleriki dakikalarda bol bol konuşacağız bu süreci ve yaz tatilini. Ama genel olarak trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek, çalışan herkese kolaylıklar dileyerek bugünkü yayının açılışını yapalım. Saat 16 itibariyle haber merkezimiz günün gelişen olaylarını paylaştı. Hemen ardından en sevdiğiniz şarkılarla tüm hızımızla devam ediyoruz. Önümüzdeki 2 saatte Demir Ali Çelik ben dinlemeyi en sevdiğiniz şarkıları ve konu başlıklarını paylaşacağım. Bugün vizyonun yeni filmleri var. Yaz tatili için hangi filmler önerilir? Ya da geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta en çok hangi filmleri izledik? Detaylarına göz atacağız. Şimdi Hileli, Manifest ve Ajda Pekkan dinleyelim. Kral Pop Radyo Top 20 listesinin zirvesindeki şarkı. Bu arada yarın güncellenecek tüm listelerimiz saat 13'te Kral Pop Radyo'da. Şimdiden hatırlatayım. Ve herkese merhaba. Merhaba.

0: Her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto, Pronto Tur.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 300

0: sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evimde divan ev var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Evimde divan ev var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir'de 150 TL, Getir Büyük'te 250 TL indirimi kaçırma.
9: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

kalacak. 24 yıl sonra A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu büyük başarı ve sonrasında Dünya Kupası mücadelelerinde yaşadığımız aslında talihsizlik. İlk iki maçta aldığımız yenilgiyle Dünya Kupası yolculuğumuz sona erdi. Son 32 ihtimalimiz sıfırlandı ama final maçımız ABD ileydi. 3-2'lik galibiyetimiz bu sabah saatlerinde 3 puanla veda etmemizi sağladı. Aynı zamanda 24 yıl sonra turnuvadaki ilk golümüz Arda Güler'den, 21 yaş 120 günle A Milli takımın Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu da oldu. Emre Belezoğlu'nun rekorunu geçmiş oldu Dünya Kupası yolculuğunda. Teşekkür ederiz A Milli futbol takımımıza. Bundan sonraki yolculuğumuzda tecrübelerimizi edindik, yolumuza devam edeceğiz. Bu akşam Dünya Kupası'nda Norveç-Fransa ve Senegal-Irak karşılaşması grubun son mücadeleleri akşam 20'de oynanacak. Ayrıca yarın ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarla da son 32 tamamen belirlenmiş olacak. Şimdi Kral Pop Radyo'da APO dinleyelim. Ne?

0: bilmem geçse.
1: Bugün 18 milyon öğrencimiz karnelerini aldı ve yaz tatili süreci başladı. 14 Eylül'de yeni eğitim öğretim programı başlıyor olacak. 2026-2027 eğitim öğretim takvimi 14 Eylül'de start alacak. Bu süre içerisinde de öğrencilerimiz yılın yorgunluğunu atacaklar, dinlenecekler, eğlenecekler, ara ara ders hatırlamaları olacak. Keyifli bir

tatil diliyoruz tüm öğrencilerimize. Öğretmenlerimize de, başımızın tacı öğretmenlerimize de bir kez daha teşekkürümüzü, minnetimizi ifade edelim. Geleceğimizin mimarlarını yetiştiren öğretmenlerimiz her zaman baş tacımız tabii ki. Bu arada ulaşımı sağlayan servis şoförlerinden güvenliği sağlayan hosteslerimize, herkese de teşekkürümüzü iletelim. Şimdi Kral Pop Radyo'da Mustafa Sandal Saygı Bir Projesi için muhteşem yorumlanan şarkılardan biri İki Tas Çorba ve Mela Bedel dinleyelim.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: hazırla, afiyet de.
1: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
2: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
6: Japan Dileği Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

Haber merkezimiz hava durumu raporlarını paylaşacaklar her an ama yurt genelinde sıcaklar hafta sonundan itibaren artış göstermeye başlayacak ve ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul 29-30 derecelerden 34-35 derecelere çıkıyor. Aydın'da o bölgede de 40 dereceleri geçecek bir sıcaklıktan bahsediyoruz. O hani Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar dedik ya, o sıcaklar ülkemize de geliyor artık yavaş yavaş. O yüzden sıcağın yoğun olduğu saatlere dikkat etmek gerekiyor. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için özellikle. Aynı zamanda orman yangınları için Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattında risk epey artış gösterecek. Umarız herhangi bir orman yangını gibi aksaklık ve üzücü bir tablo yaşamayız. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız, mesajlarınız için şu an itibariyle devrede.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak, haftaya daha sıcak olacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tedbirli olmakta fayda var. Bugün Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Buket Hanım'ın Antalya'dan gönderdiği ilk mesajla başlayalım. Herkese selamlar. Kızım karnesini aldı. Ben de ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Mesajımı okuyun lütfen. Deniz'im, güzel kızım, yolun açık olsun. Seni çok seviyoruz. Buket Hanım kızı Deniz için bu mesajı iletmemizi istedi. Deniz'in karnesini tebrik edelim. Umarım mesaj ulaşmıştır. Adil Konya'dan yoldayım, İzmir'e gidiyorum. Yolda olan herkese iyi yolculuklar. Kardeşim Yusuf ve Engin'le dinliyoruz. Bize bir şarkı tabii ki. Funda İstanbul'dan tüm öğrencilerin karnelerini tebrik ederim. Öğretmenlerimize de teşekkür ederim emekleri için. Funda göndermiş İstanbul'dan. Ezgi İstanbul'dayız, çalışıyoruz. Elif, Gonca, Erdinç ve Melisa bize bir şarkı. İstediğiniz şarkıyı da not aldım bu arada. Milli takımımıza bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum. Şansımız yaver gitmedi diyelim. Kalplerimiz her zaman onlarla olacak. Bayrampaşa'dan Murat göndermiş. Sevinç İzmir'den mesajı gönderiyor. Kardeşi İzlem'in bugün doğum günü. İzlem, iyi ki doğdun. Doğum gününü kutluyoruz. Ayrıca senin aracılığınla bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de en başta sağlıkla mutlu yıllar diliyorum. Kral Pop Radyo'da Cuma şarkıları özenle seçildi. Arda arda en iyileri paylaşıyoruz. Son dönemin çok sevilen yorumlarından biri. Serkan Nişancı, Eller Üzer dinleyelim.

0: tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
1: Reklam. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalı.

0: yollarındaki şifrelerine epegir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve İşbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

Bugün itibariyle sinema salonlarına yepyeni filmler eklendi. Birazdan detayları paylaşacağız hangi filmler olduğu ile ilgili. Ülkemizde en çok izlenen filmleri hatırlatayım öncesinde. İlk sırada Oyuncak Hikayesi 5 var. Hem ABD'de gişe rekoruyla başladı hem dünya genelinde de çok önemli bir başarıyla açılışını yaptı. Ülkemizde de en çok izlenen filmlerdi. İlk sırada Oyuncak Hikayesi 5 filmi. İkinci sırada Saplantı var. 6. haftasında en çok izlenen filmlerdi ikinci sırada. Üçüncü sırada dördüncü haftasında vizyonda Backrooms filmi en çok izlenenlerdi üçüncü sırada. Bilim kurgu ve çok önemli bir yapım ikinci haftasında İfşa Günü filmi en çok izlenen filmlerin dördüncü sırası. Koloni filmi de en çok izlenen filmlerde ilk haftasında 5. sırada yer alan yapım. İlk 5 filme hızlıca göz attık. Birazdan da bugün itibariyle vizyona yeni eklenen filmlere bakacağız. Ama şimdi Elif Buse Doğan'ı bekletmeyelim. Yangın yeriyle devam edelim.

Vizyon'un yeni filmleri, epeydir gündemde olan Supergirl geldi. Aksiyon, bilim kurgu, fantastikte Süpermen'in kuzeni olan Kara'nın maceraları anlatılacak. Derin kabus, aksiyon, gerilim severler için heyecanı düşmeyen bir yapım Vizyon'da yerini aldı. Dikkat, kıyamette bilim kurguyu, komediyi, korkuyu bir arada harmanlayan bir yapım, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesi anlatılıyor. 7 Dogs bu haftanın aksiyon gerilim filmi sevenlerine. Serseri filmi de dram türüyle Vizyon'da yer aldı. Sihirli Hayvanlar Okulu da aile komedi macerayı bir arada sunan keyifli bir yapım. Korku ve komedi harmanı Şeytani Yayın'da bu haftanın Vizyon'da yer alan son filmi olarak gündemde. Sinema severler için hızlıca bir göz attık bugünün yeni filmlerine. Şimdi ise Semicenk ve Çıkmaz Bir Sokakta zamanı.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: centelerimizde.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Klima istersin, Vatan'da bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
8: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros'un.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'a hoş geldin.
2: Kulaklık deyince vatan.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
3: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
2: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Milli takımımıza teşekkür edelim. Bugüne gelene kadarki süre içerisindeki çabalarına. Dünya Kupası bizim için şanssızlık oldu ama bir sonraki için yolumuza devam edeceğiz hiç şüphesiz. Ayrıca dünyanın herhangi bir noktasında ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza da başarılar dileyelim ve teşekkür edelim. Bugün karnelerini aldı öğrencilerimiz. 2025-2026 eğitim öğretim takvimi sona erdi. 18 milyon öğrencimize harika bir yaz tatili diliyorum. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere A'dan Z'ye eğitimin içinde olan geleceğimizin mimarlarına destek olan herkese de sonsuz minnetle teşekkürümüzü iletelim. 2026-2027 eğitim öğretim programı 14 Eylül'de başlayacak bu arada. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Birazdan Bay J harika enerjisi sohbeti şarkılarıyla Kral Pop Radyo'da olacak. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 13'te hep birlikte Kral Pop Radyo Top 20 geri sayımında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Açık reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Açık reklam.

0: Milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı. Arda Güler 10. dakikada 1-1'lik eşitliği sağlayan gol atarak Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. Teknik direktör Montella, "Onurumuzla bu turnuvadan ayrıldık," dedi. Dünya Kupası'nda heyecansa grup maçlarıyla sürüyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Norveç, Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları var. Sabah karşı 3'te ise H grubunda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya maçları oynanacak. G grubunda da sabah 6'da Yeni Zelanda ile Belçika, Mısır'la da İran karşı karşıya gelecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Hava yurt genelinde sıcak, haftaya daha sıcak olacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tedbirli olmakta fayda var. Bugün Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi akşamlar herkese, adım Bağcay. Şimdi başladım programıma Kral Pop Radyo'da. Bana biraz merhamet gösterin millet. Düşünün. Düşünün. Düşünün. Benim gibi işe gittiniz, masanıza oturdunuz. Gerçekten şirketiniz ve kendiniz ve dünya ile alakalı hayırlı bir adım atmadan önce ne kadar oyalanıyorsunuz? Bir sorar mısınız kendinize? Yani ben zannetmiyorum bugün bir kurumsal şirket elemanı iş yerinde masasına otursun ve alışveriş sitelerinden birinde indüksiyonlu ankastre ocak fiyatlarına bakmadan Çin'deki iş ortaklarına mail yazsın. Zannetmiyorum. Nereye bağlayacağım? Nereye bağlayacağım? Nereye bağlayacağım? Nereye bağlayacağım? Neden benden bundan daha iyisini istiyor ve bekliyorsunuz? Adil mi bu yaptığınız? Bunu söylemek istedim ben.

benim yaşımdakilerin çoğu emekli olmuş. Gül bahçesi suluyor evinde. Her yaptığım program size bir bonus şu anda. Karıma şükredin, çok masraflı bir kadın. Yoksa elimdeki avucumdakiyle kanımca kararımca geçinir yaşardım ben ama... işte ne demişler, bugün yediğin hurmalar... Yani sen git 50 yaşındayken 35 yaşında kadınla evlen, işte o hurma hala tırmalıyor beni. Evet. Evet. Bu lafı da kim söylemiş, o kadar merak ediyorum ki. Ne rezillik ve ne alaka yani. Sırf kafiye tutsun diye iş mi yapılır? Bak, kaliteli olanlarda kafiye yok. Misal Atıalan Üsküdar'ı geçti. Atıalan Üsküdar'ı geçtiğiyle bugün yediğin hurmalar yarın tırmalar arasındaki fark aslında bir zamanlama ve sindirim meselesi. Şimdi ilkinde fırsatı kaçıran saf bir karakterin hüznü var. İkincisinde fırsatı fazla iyi değerlendiren birinin hazin sonu var. Doğru mu değil mi? Üsküdar yolcusu atın nalları asfaltı ağlatırken arkasından bakıp sadece hayıflanır. Yani onun derdi psikolojik. Ancak o meşhur hurmaları yiyen arkadaşın derdi tamamen biyolojik. Ve yarın geldiğinde keşke atı olan o adamın yerinde olup Üsküdar'ı çoktan terk etmiş olmayı diler. Anladın? Evet, evet. Türkçe edebiyat dersine çevirdim programı. Sanki biri bana baskı yapıyormuş gibi. Bay J, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldiler. Artık yayınlarında her gün iki atasözünü mukayese edeceksin diye şart koşmuşlar. Neyse, kısa keseyim. Şimdi Üsküdar'a atla geçmeye çalışan kişinin öncesinde hurma yemiş olduğunu varsayalım. Zafer turu kısa sürer. Karşı kıyıya ayak bastığı o meşhur yarın ya da sindirim hızına göre birkaç saat sonrası geldiğinde hurmalar o meşhur tırmalama operasyonuna başlar. Bizimki peşindeki rakiplerinden ne yapmıştır? Kurtulmuştur. Üsküdar'ı geçmiştir ama kendi metabolizmasından kaçışı yoktur. Bir yandan Üsküdar'ı geçtim, kimse artık bana yetişemez diye gururlanırken, diğer yandan keşke at o kadar hızlı gitmeseydi de sarsısından içim dışıma çıkmasaydı diye kıvranmaya başlar, tamam mı? Artık Üsküdar'ı hızlı geçmiş olması bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü tuvalette kaybettiği zaman zarfında rakipleri Çamlıca Tepesi'ne varmıştı. Beni anlıyorsunuz değil mi? Fil hakika, fil hakika... Fil hakika, Atıalan'ın Üsküdar'ı geçmesi tek başına bir anlam ifade etmemekle birlikte öncesinde ne yediğinin önemini yadsımakta bize yakışmaz. Bu kadar basit. Bu anons biliyorum. Instagram'da hani bugün de böyle paylaşımları var ya, onun gibi bir anons oldu. Burası Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo ve şimdi Bay J zamanı millet. Yine

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele her gün 3 grupta 2'şer maç şeklinde devam ediyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Norveç, Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları var. Saatler cumartesi gece 3'ü gösterdiğinde de H grubunda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya maçları oynanacak. G grubundaysa sabah 6'da Yeni Zelanda, Belçika, Mısır, İran karşı karşıya gelecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: hazırlığı afiyetle.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Jolly ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
6: Kışın sıcak, yazın ferah, gürültü yok, kafan rahat.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bauplast'ta oh ne rahat hayat.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Doğrusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

İyi akşamlar, iyi hafta sonları millet. Bay J yayında, burası Kral Pop Radyo. Şimdi bu gece gökyüzünün bulutsuz olduğu yerlerde, kumsalda kumlara uzanıp sevgilisiyle yıldızları izleyecek olanlara bir mesajım var. O gördüğünüz yıldızlar var ya, binlerce ışık yılı uzakta. Bu katrilyonlarca kilometre anlamına geliyor. Ve o izlediğiniz yıldızlar var ya, çoktan öldü. Siz onun tarihsel ışığını izliyorsunuz. Ha. Demek istediğim, varmak istediğim yer şu. O ölü yıldızları izleyeceğinize, kendi zaman diliminizde radyoda tam karşınızda duran bu radyo yıldızı Bay J'yi izlemeniz daha doğru olmaz mı? Ya dert değil. Ben kendim gibi bazı evrensel değerleri sizden daha kolay tespit ediyor olabilirim. Bunu gurur meselesi yapmanın gereği yok. Gerçekten. Beni fark etmemiş olabilirsiniz. Tamamen canınız sağ olsun. Artı çok kıymet bilen bir insanım. Ama etrafıma bakıyorum, patlamaya hazır bomba gibi insanlar ya. Geçen gün yolda giderken silecek suyunu fışkırttım. Karım arabayı 6 ayda bir yıkattığı için önümü görmek istedim. Çok basit, çok basit. Açıklaması var mı? Ve su biraz tazikli fışkırdı. Ve arkamdaki aracın camlarına da gitti. Kadın el kol hareketleri yapmaya başladı. Bu ne terbiyesizlik, sen nasıl benim camlarıma su püskürtürsün falan gibi. Ve inanın bana, çok daha ayıp şeyler yaptım hayatımda. Gerçekten bu onlardan biri değildi. Kadın hızlandı, önüme geçti ve bir dakika boyunca silecek suyu fışkırttı ve bir damlası bile bana gelmedi. Bu mudur millet? Bu mudur? Ya biz bu memleketin insanları olarak bu noktada mıyız şu anda? Su oğlum, su ya. Rüzgar vardı, benim günahım ne? İklimi bozanlara hesap sor kadın. Allah Allah. Neyse, geçti gitti yanımdan. Biraz sonra benzinciye girdim. Kasada aynı kadın. Ayda. Hanımefendi dedim, birkaç kelime söyleyebilir miyim? Bakın, 10 seneye kadar dünyada temiz su kalmayacak. Siz sırf sinir hastasısınız diye az önce hatır sayılır bir kısmını çarçur ettiniz. Neden? Kocanız dün gece siz teyzenizin anneannenizle kavga ettiğini anlatırken sizi dinlemedi diye. Şimdi size 3 şey söyleyeceğim ve gidiyorum. 1- Antidepresan kullanmaya başlayın. 2- Su tasarrufu yapın hanımefendi. 3- O adamı rahat bırakın. İnsan o. İnsan bir ananın evladı ya. Bu zulmü hak etmiyor. Bir de olanlar için beni affetmenizi hiç beklemiyorum. Ama şunu bilin ki, ben sizi ölene kadar affetmeyeceğim. Elveda. Ve sevgili dinleyiciler, bazen düşünüyorum da medeniyet dediğimiz şey aslında çok ince bir ipliğe bağlı. Trafikte biri korna çalıyor. Hemen seni yok edeceğim dostum bakışları falan bilmem. Korna ya, korna. Markette biri sıraya kaynak yapıyor. İç savaş çıkıyor markette. Birisi story'nizi beğenmiyor. Beni artık sevmiyor galiba diye depresyona giriyor. Hepimiz psikolojik olarak düşük pil seviyesi modundayız ya. Bu ne arkadaş? Bu yüzden bu hafta sonu mümkünse biraz sakin olalım. Tamam mı? İnsanları bakışlarınızla yakmaya çalışmayın. Küçük şeyleri büyütmeyin. Ve eğer illa birine sinir kusacaksanız bunu radyocuya yapın. Çünkü ben yıllardır bunun eğitimini aldım. Kral. Burada Kral Pop Radyo'da yayın yaparak her akşam toplumun bilinçaltısıyla dövüşüyorum ben. Bilinçaltıyla diyecektin herhalde Bayce. Onu herkes söylüyor. Bilinçaltısıyla çok daha orijinal. Ve bana çok daha yakışan bir ifade. Şimdi müsaadenizle kısa bir ara vereceğim. Belki dışarı çıkar yıldızlara bakarım. Ölmüş olabilirler ama en azından silecek suyu fışkırttığım zaman meteor olup kafama yağmıyorlar o kadın gibi. Bayce birazdan burada Kral Pop Radyo'da olacak. Sorma sen.

Radyoda Bağcay konuşuyor. Şanslısınız. Boş vaatler veren biri de konuşuyor olabilirdi. Bende boş vaat yok. Vaat yok. Vaat yok. Umut yok. Tatlı hayallerle göz boyama yok. Bizi şahane bir gelecek bekliyor, masalları yok. Neyse o. Tak tak tak. Masaya koyup çekiliyorum arkadaş. Evet. Peki sizden ne haber? Var mı düzgün bir haber? Moral verici bir segment hayatınızda? Aşk, aşk. Aşk geriye kalan tek şey elimizdeki. Şu anda aramızda dünya umurunda olmayanlar, birbirine sular seller gibi aşık olan çiftler. Bir tek ihtiyaçları var hayatta, para değil, su değil, yemek değil, nefes alma, hiçbir şey. Onu biraz daha fazla görsem benim için yeterli. Ve zaman geçecek, bunu bir adım ileri götürmemiz gerekiyor diye düşünecekler. Ve sözlenecekler, nişanlanacaklar, aileler tanışacak. Ne oğlanın anası ne kızın anası birbirini sevmeyecek. Zaten senin annen diye başlayan ilk kavga gerçekleşecek. Ancak aşkın deri döküntüleri hala duruyordur. Nikah tarihi belirlenir, aileler işin içine fazla sokulmaz. Aşkın meyvesi olan düğün gerçekleşir. Evet. Normal şartlarda yaşananların ardından hayatta evlenmezlerdi. Ancak modern bilim aşkı yalnızca bir duygusal bağ olarak değil, aynı zamanda nörokimyasal bir süreç olarak tanımlıyor. Aşık olduğumuzda beyinde dopamin, norepinefrin, fenilatillamin gibi hormonlar salgılanıyor. Bu kimyasallar aşkın çeşitli evrelerinde ruh halimizi ve davranışlarımızı etkiliyor ve iyi yönde etkiler gibi bir şey yazmıyor. Evet, duydunuz, iyi yönde etkiler gibi bir ibare tıp literatüründe yok. Bilim bile bu işin sonu iyi değil demiş. Bas bas bağırıyor bilim. Bizimkiler hala o hormonların sarhoşluğuyla nikah memurunun karşısında evet demeye çalışıyorlar. O dopamin, o norepinefrin falan var. Hepsi aslında 2026 model birer kandırmaca. Beyniniz size bu kişi hayatının aşkı derken aslında soyunu devam ettirmen lazım. Bundan iyisini de bu tiple zor bulursun. Haydi acele et, haydi acele et diye emir veriyor. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? O hormonlar çekilince geriye sadece taksitleri bitmemiş bir düğün salonu. Ve birbirine senin annen zaten o gün teyzeme de öyle bakmıştı ters ters diyen iki tane yabancı kalıyor. Siz hala aşk her şeyi affeder mi zannediyorsunuz? 2026'dayız millet. Aşk artık kira sözleşmesiyle, ortak dijital film dizi platformu üyeliğiyle ve kimin vizesi daha kolay çıkar hesaplarıyla ölçülüyor. Eskiden mektuplar yakılırdı, şimdi ilişki

durumu güncellenip engeller basılıyor. Göz boyamaya gerek yok. Aşk, doğanın bize attığı en büyük ve en eğlenceli goldür. Ve ben, yani sizin tek ve biricik bayeceğiniz bu golü alkışlamak yerine offside bayrağını çekmek için buradayım. Peki, biz bu nörokimyasal savaşın ortasında kalan zavallı aşıkları kendi hallerine, yani muhtemelen bir avukatlık ofisine doğru uğurlayalım. Sadece 3 vakte kadar. Biz ise hormonların değil gerçek kalitenin peşinden gidelim. Kral Pop Radyo burası. Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Tablet istersin, vatanda bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji

0: 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yatağım Pafi,
2: uygun Pafi. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'a hoş geldin.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: ayran, gelsin Sütaş ayran. İçtikçe keyifli seveceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
0: Bankam.com Bank kartıma gir. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Selam ahali. Grand Pop Radyo'da yani tam olarak olmanız gereken o tekinsiz frekanstasınız. Tekinsiz olmasının sebebi de benim, itiraf ediyorum. Adım Bay J. Akşam saatleri trafik leş, hayatlar tırto ama en azından mikrofonun ucunda ben varım. Şükredin değil mi? Bazılarınız yahu Bay J neden bu kadar eminsin bizim eğlendiğimizden diye soruyor. Arkadaşlar kariyerim başarılarla dolu. Yani en azından ben öyle olduğunu iddia ediyorum. Kim aksini ispatlayacak? Bu yaştan sonra kariyer mi değiştireceğim? İyiyim işte bu meslekte. Her akşam sizin o bitmek bilmeyen dertlerinizi kendi dertlerimle bastırıyorum. Daha ne istiyorsunuz ha? Neyse asıl mevzuya gelelim. Biliyor musunuz eğer o meşhur ilk evliliğimde devam etseydim. Evet evet o büyük hatadan bahsediyor. Bu yıl 29. evlilik yıl dönümümüzü kutluyor olacaktık. 29 dilek o. İnsan o sırada müebbetten şartlı tahliye alır ya. Çok şükür ki işler yolunda gitti de ayrıldık. Yolunda yolunda gitti diyorum çünkü boşanmak bazen hayattaki en büyük başarı. Düşünsene 29 yıl aynı dertleri çekmektense her gün yeni bir kaosla uyanmayı tercih ettim. Geçen telefonuma bir mesaj düştü. 27 yaşında bir kız yazmış beni özledin mi diye. Bak bak bak bak özgüvene bak. Kızım seninle aramızdaki yaş farkı değil bir kuşak çatışması değil bir arkeolojik katman var aramızda. Ben ilk düğünümde pistte damat dansı yaparken senin göbek bağını kesiyorlardı. Ben orada evet derken sen dünyadaki ilk ağlamanı gerçekleştiriyordun. Şimdi gelmiş bana özledin mi diye. Tanısam emin ol özlerdim bu arada ama şu an sadece senin o baba figürü arayışına duyduğum derin saygıyı özlüyorum. Bazı kadınların biz erkekleri önüne iki tane cilveli mesaj bir parça yanlış anlaşılan yakışıklılık atınca hemen tavlanacak akılsız varlıklar olarak gördüğünü düşünüyorum. Oysa ki çok yakın, çok yakın düştünüz ama tam öyle değil. Yani 55 yaşında bir adam 27 yaşında bir kızla flört edebilir, teoride mümkün. Pratikte benim oğlum 23 yaşında ya. Yarın öbür gün eve gelirse oğlum bu ne diyeceğim yaşta kızı yanımda görseler abi hayırdır torun mu? Olmaz abi utanırım milletten. Kendimden değilse bile değil mi? 23 yaşındaki aslanımın karizmasını çizdirmem yani evladımı ben. Hani 30'larında bir kadının beklentilerini anlarım. Güven, çocuk, evlilik, belki bir emeklilik planı ama bu 27'lik

yeni nesil ne istediğini kendisi de şu anda ben çok emin değilim bildiğinde. Muhtemelen babasına sinir oldu. Gidip babam yaşındaki en arızalı adamla takılayım da görsün gününü dedi. Kusura bakma, ben senin babanın intikam aparatı değilim. Belki bir akşam, hadi bilmediğin iki akşam bir yemek yeriz, bir yerlere gidebiliriz. Benim o kadar sabrım yok. Gece 11'den sonra uykum geliyor. Şimdi karıma biraz romantizm yapayım dedim geçenlerde. Hayatım, hayatım boyunca neredeydin diye sordum. Hani o klasik bayat film repliği. Bana döndü karım. Hayatımın üçte birinde hiç yoktum zaten. O ya, ortaokul, lise, ergenlik falan ancak yetiştim sana diyorum. Bak zeka bu işte. Kadın zekasının erkeğinkini 40 kere alıp satabileceği gerçeğini yadsımayalım. Biz erkekler olarak sadece zeki olduğumuzu sanıyoruz. Kadınlar bizim ne olduğumuzu biliyor. Geçen gün sordu bana. Sence ben şişman mıyım? Çok mu kötü? Tehlikeli soru. Mayınlı bölge. Ben de en bajı halimle yapıştırdım cevabı. Sence ben aptal mıyım? Yani bu sorunun cevabını vererek intihar edecek kadar akılsız mıyımdı ben de? Sustu, güldü, konu kapandı. Ucuz, atlattık. Ama en bombasını sona sakladım. İkinci eşimden boşandığım zaman düğüne gelen sözde arkadaşlarımdan biri aradı. Adam ne diyor biliyor musunuz? Düğünde getirdiği tam altını geri istedi. Baba dedim, bir açıdan haklısın. Adam yatırım yapmış yani, evlilik yürüyecek zannetmiş. Batan gemiye sermaye koymuş. Şimdi proje iptal oldu, paramı geri ver diyor. Tam altının kur farkını mı hesaplayalım yoksa senin o vizyonsuzluğunu mu hesaplayalım? Niye getiriyorsun oğlum? Yalvardık mı tam altın getir diye? Hey gala, kaçmayın bir yere, altınlarınızı geri isteyemeyeceğiniz bir yayın devam ediyor.

0: Net gündem.
1: Merhaba, bugün 26 Haziran Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır.

Haber portallarında ortak manşet, yaklaşık yarım saat önce ajanslara son dakika notuyla düşen acı haber. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden ünlü oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti. ntv.com.tr'deki detaylara göre 77 yaşındaki usta isim bir süredir hastanedeydi. 14 Mayıs'ta zatürre teşhisiyle yoğun bakımda entübe edilen Kadir İnanır yaşamını yitirdi. Geçelim gündemdeki bir diğer

0: günlük limitini 5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin programına katılan Erdoğan, devlet özel sektör işbirliği ile küresel çapta yeni hedeflere yol almayı planladıklarını söyledi. Sabah.com.tr ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden ele alınması yönünde bir gayretin olduğunu söyledi. Düzenlemenin belli koşul ve tarihe endeksli olacağını belirtti. Yılmaz, Temmuz ayında memur ve emeklere yönelik refah payı verilip verilmeyeceğine ilişkinse emekleri ve çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini söyledi. Hürriyet.com.tr var sırada. AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere kampa giriyor. Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kamp yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. CHP Grup Başkanı Özel Diyarbakır'da esnaf ziyaretlerinde bulunduğu çiftçilerle bir araya geldi. Gündeminde mutlak butlan süreci vardı. Özel bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz dedi. Avrupa son yılların en ağır iklim kriziyle karşı karşıya. Habertürk.com'dayız. Kıta genelinde termometreler rekor üstüne rekor kırarken aşırı sıcaklar yüzlerce can aldı, enerji altyapılarını felç etti. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyrettiği İspanya'da pazar gününden bu yana 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa'da da 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verildi. Değerli dinleyiciler, okullarda bugün son ders zili çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: A milli takım 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 yenen Ay Yıldızlar turnuvayı grup sonunculuğuyla tamamladı. Arda Güler 10. dakikada 1-1'lik eşitliği sağlayan gol atarak Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. Teknik direktör Montella, "Onurumuzla bu turnuvadan ayrıldık," dedi. Dünya Kupası'nda heyecansa grup maçlarıyla sürüyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Norveç, Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları var. Sabaha karşı 3'te ise H grubunda Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya maçları oynanacak. G grubunda da sabah 6'da Yeni Zelanda ile Belçika, Mısır'la da İran karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

akşamlar, iyi hafta sonları Türkiye Bay J konuşuyor. Ve ne konuşacağını çok iyi biliyor. Kral Pop Radyo burası, boru değil. Bu cümle bir kez kuruldu ve büyük ihtimalle yönetimden uyarı alacağım. Bir daha da tarihte asla söylenmeyecek. Bugün beni dinleyenler 1969'da Woodstock konserini izleyenler gibi nesillerce torunlarını anlatacak bugün olanları. Evet. Kral Pop Radyo burası, boru değil demişti. E bakın, meslek dandik olabilir. Siz ne kadar değer yüklüyorsunuz, o önemli olan o. Ben neden Türkiye'nin reytingi en yüksek sunucusuyum hiç düşündünüz mü? Bu tip söylemlerim yüzünden mi? Hayır, devamlılık. 35 sene buraya makak maymununu bağla. Gerçekten bak, bir şey söyleyeceğim. Benim kadar olmasa da bir kitlesi olacaktır. Evet millet, yanlış duymadınız. Bir babunla aynı yolu takip ederek bu yüksek yerlere geldim. Peki bu yüksek yerler nasıl? Bugünler nasıl? İşte aç açıkta değilim şükür. Ama belli sayıda günüm kaldı. Biraz bir şeyler yapmak istiyorum. Ne gibi Bayşe? Mesela hala genç bir adam görüntüsündeyken hoş kadınlarla hoş sohbetler edip sabahlar olmasın muhabbetlere girmek gibi. Ancak karım izin vermiyor. Bayşe, madem ne istediğini biliyordun, evlenmeseydin kadının başını niye yaktın? Yakmadım. Isı verme konusunda o benden çok daha iyi. Kafamı ütülediği bunca yılın ardından kimin başının yandığı tam bir tartışma konusu benim. İşte duydunuz. 35 yıllık kariyerin özeti bir makak maymunuyla rekabet ve bir hanımefendinin ütüleme kapasitesi arasındaki ince çizgide. Ama kimse sormuyor. Bayce, sen neden bu ütüye bu kadar sene dayandın diye cevap basit. Çünkü ben bir sanatçıyım.

Evet, acıdan besleniyorum. Ayrıca 2026 dünyasında evlilik dediğin şey iptal etmesi televizyon üyeliğinden daha zor olan, tazminatı uzay bileti fiyatına dayanan bir sadakat testi haline geldi. Eskiden bir yastıkta kocayın derlerdi. Şimdi birbirinizin şarj kablosuna dokunmadan yaşayın. Zaman değişti. O hoş kadınlarla sabahlar olmasın muhabbetleri. Hanımefendiler lütfen. Bay J'nin sadece sesi bile bir insanın nörolojik dengesini bozmaya yeter. Bunu çok iyi biliyorum. Bir de üstüne fiziksel varlığımın yaratacağı kaosu hayal edebiliyor musunuz? Eşim aslında sizi koruyor, kendisini değil. İzin vermiyor olma sebebi bu. Bakın, burası Kral Pop Radyo. Burada boru değil, hakikat konuşuyor. Aa, ikinci defa tekrarlandı tarihte. Bu sefer de kendimden bahsettim. Boru değil, hakikat konuşuyor. Hakikat ben oluyorum bu durumda. Ben burada size hayatın o acımasız ve komik yüzünü gösterirken, siz de iyi ki bu adamın karısı değilim ama iyi ki bu adamı dinliyorum diyerek şükrediyorsunuz, biliyorum. Aa, zeka böyle bir şey işte millet. Hem nefret ettirir hem bağımlı kılar. Tıpkı benim gibi, tıpkı bu frekans gibi. Neyse, ütü buharı odayı sarmadan ve yönetimden ikinci uyarı gelmeden önce biz konuyu asıl uzmanına, müziğe bırakalım. Teknik masadaki o makak maymunundan biraz daha hallice olan arkadaşlarım. Hallice dedim, makak maymunu demedim. Hallicesiniz, maşallah. Eğer kulaklığınızın kablosuna dolanıp kalmadıysanız sıradaki şarkıyı tüm evlilik mağdurlarına... Ben asla evlenmem deyip düğün davetiyesi tasarlayan iflah olmaz romantiklere gitsin o zaman.

0: Gonglet bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Telefon istersin, vatanda bulursun.

0: tanıda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım

0: ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de. Bankam Tombank kartıma
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Kulaklık deyince vatan.
5: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
6: Getir, bir mutluluk getir. Doğada ne varsa
7: Zümrana'da. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar Borusan Next.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
2: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
3: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
4: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
5: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: Pop Radyo'da. Bugünkü sloganımız kıymet bilmek. Bir şey eksilmeden kıymetini anlamıyoruz, bilmiyoruz. Mesela şu an yapay zekanızı elinizden alsam direkt ağlamaya başlayanlar olacaktır.
1: Yapay istiyorum.
0: İşte ben diyorum ki şimdi ağlayın. Şimdi ya elinizdeki elinizdeyken ağlayın. Elinizden alınınca ağlamanız onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben zaten sırf bu sebepten insanlara ders vermeye çalışıyorum, biliyor musunuz? Bak geçen gün İstanbul'dan Bodrum'a uçuyorum. Ben koridorda oturuyorum. Orta koltukta yanımda bir kız oturuyor. Erkek arkadaşı da yanımızdaki koridor koltuğunda. Yani kız ortada. Sonra ben ve oğlan koridor koltuklarında. Sevgili olduklarını anladım. Aralarında oturuyorum koridorda. Normalde yerimi değiştiririm oğlanla. Çünkü ya o da koridor, ben de koridor. Ne fark edecek? Ama değiştirmedim. Yerimi teklif bile etmedim. Sonra inişe 10 dakika kala isterseniz yer değiştirelim dedim. Diyeceksiniz ki Bay J, bu nasıl iğrenç, pislik bir davranış Bay J. Hadi katmanlı düşünün lütfen. Şimdi bunlar çift. Uçaktan indikten sonra artık konuşacakları bir şey var. Anladın mı? Uzun süreli ilişkilerde en çok ihtiyaç duyulan şey. Kız çocuğa diyecek ki bu Bay J'yi gözümüzde çok büyütmüşüz. İğrenç bir insanmış. Sen hiç öyle değilsin. İyi ki varsın Hasan. İyi kimsin Hasan?
2: Haklısın aşkım. Herkes kötü, biz iyiyiz değil mi? Öyle değil mi?
0: Kız diyor ki Bay J gibi bir hödük olmadığı için seni çok seviyorum Hasan.
2: Ben de seni seviyorum Melisa. Sırf çok yakışıklı, başarılı ve ünlü diye Bay J'yi değil beni tercih ettiğin için müteşekkirim. Sağ ol Melisa. Hey Melisa, hadi 4 çocuk yapalım. Hiçbiri Bay J'ye benzemesin diye elimizden geleni yapalım.
0: Kabul Hasan. Hadi eve gidelim. Acele etmemiz gerekiyor. Doğuma neler ateş pahası. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
3: Ben olmasam, Hasan akşam ne yiyelim? Evde yaprak sarma var, yoğurt alalım istersen gibi bir muhabbet geçecek. Başka bir şey olamaz.
0: Ya şaka bir yana, iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Organlarımı bağışladım mesela. Hayatlar kurtulsun, öyle değil mi? Ama ilgimi çeken bir şey oldu. Organ bağışı formunda. Şimdi isterseniz bütün organlarınızı bağışlıyorsunuz. Dilerseniz listeden hangilerini bağışladığınızı seçebiliyorsunuz. Bağış formu doldururken uygulamada ayrı ayrı işaretleyebilirsiniz. Kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kornea, doku bağışları vesaire vesaire. Ve bana o kadar mantıksız geldi. Yani bir insanın korneasını ve böbreklerini bağışlayıp yok ince bağırsak olmaz. Onu işaret ama anlamak çok zor değil mi bu durumu? Yani pankreasta çizgiyi çizerim arkadaş. İnce bağırsak benim kırmızı çizgim. Zaten o renk olmaması gerekiyordu kanka. Belki de hani kimse istemiyordur, zorlamasan mı? Ver gitsin. Akli denge raporu vermek için bir muayene gibi kullanılabilir bu form. Sadece derimi bağışlıyorum. Bakın psikiyatrist değilim ama sadece derimi bağışlıyorum nedir? Şaka bir yana dinleyici, gerçekten düşününce çok acayip bir şey bu. Bak öldükten sonra bile bir yerlerde işe yarama ihtimalimiz var. Yani bütün hayatım boyunca insanları hayal kırıklığına uğratmış biri olsam bile finalde birinin tekrar görmesini sağlayabiliyorsun. Çok güçlü bir şey bu. Hem bakın dürüst olalım. Bu organlar zaten biz öldükten sonra çok düşük ihtimalle bir ne bileyim caz grubu kurup kendi hayatlarına devam etmeyecekler bunlar değil mi? Böbrek orada, ben biraz kafa dinleyeceğim, herif gitti diye öyle bir şey olmayacak. Yani birine hayat olma ihtimali varken niye toprağa gömüz? Bu yüzden dalga geçiyoruz, eğleniyoruz eyvallah ama gerçekten güzel bir şey organ bağışı. Yani insanın öldükten sonra bile tamamen işe yaramaz biri değildim hissi bırakması çok değerli. Ve dinleyiciler, eğer bir gün benim korneam başka birine giderse umarım çok kötü şeyler izlemez o gözler. Çünkü bu saatten sonra ikinci travmayı kaldırabileceklerini zannetmiyorum. Bay J burada.
1: Konuşmaz.

0: Burası Kral Pop Radyo ve ben de malum o her yerde gördüğünüz, sesine maruz kaldığınız ünlü radyo sunucusu Bay J. Ünlü deyince kulağa bir garip geliyor değil mi? Sanki böyle her sabah kırmızı halıda uyanıyormuşum gibi. Oysa yaptığım şey tam olarak kelime ameleliği. Evet, kimse kusura bakmasın ama günde 4000 kelimeyi yan yana getirip bir de bunları anlamlıymış gibi satmak her baba yiğidin harcı değil. Yani bugün ayda 500-600 bin lira için bile kimse oturup bunu yani benim gibi böyle dökmez klavyeye ama yapıyoruz işte. Ruhumuzu, enerjimizi, o hiç bitmeyene her şeyi biliyorum havamızı bu kelimelerin arasına meze ediyoruz. Bakın şaka bir yana. Bu yaşımda itiraf ediyorum, parasızlık gerçekten rezil bir şey. İstediğin oyuncağı alamamak, o vitrindeki hayata sadece bakmak, insanı zaman zaman bile değil, her saniye üzüyor. Ama dürüst olayım, hayatımın "Ulan ne kadar mutluyum be" dediğim hiçbir anında paranın zerre kadar etkisi yoktu. Parayla aşkı satın alabilir misiniz? "Evet Bayşe, alırım" diyen o arkadaki zeki arkadaşa seslenmek istiyorum ben. Canım benim, o satın aldığın şey aşk değil. Ticaret. Ama ben iffetli, namuslu ve etik değerlerine, parantez içinde ünlem işareti, son derece bağlı bir sunucu olarak o parayla aldığın şeyin teknik adını burada canlı yayında zikredemem. Neyse. Aşk dediğin şey aslında o kadar masum başlıyor ki yani. Yeni biriyle tanışmak, içindeki o lise talebesi heyecanının uyanması, sabahları aptal bir gülümsemeyle uyanmak filan. Evlenmeden birkaç sene önce bir kıza tutuldum. İkinci evliliğimdi. Evet. Neyse, WhatsApp'tan bir mesaj salladım. Hani "ben buradayım, beni fark et" mesajlarından. O cevap gelene kadar geçen 10 dakika var ya, işte o 10 dakika aslında kuantum fiziğindeki zaman bükülmesi. Bakıyorsun sadece tek tık. "Hah" diyorsun, mesaj gitmemiş, internet çekmiyor. Kesin baz istasyonunda yangın çıktı, yoksa çoktan bana mesaj vermiş, cevap vermiş olması gerekir. O tek tıkın insana verdiği o sahte ümit, o beklenti durumu paha biçilmez. Resmen hala şansım var, hala var. Hala var. 1,5 saattir yangın sönmedi vericide, istasyonda. Sonra o tıklar aniden iki oluyor. Yetmiyor, bir de maviye dönüyor. İşte o an adrenalin, değil mi? Adrenaline bağlı kalp krizi riski tavan yapıyor. Beklenen cevap geliyor. "Selam Bayce, kusura bakma, duştaydım, senden ne haber?" "Duşta... Ne? Neredeydin?" Salondan yatak odasına 1,5 saniyede koşup geri geliyorsun. Hem özür diliyor, hem hatır soruyor, hem de işin içine bir tutam duş serpiştiriyor. Yani adam daha ne isteyeyim ben? Fragman, tabii bu pembe dizi yaklaşık 1,5 ay sürüyor. Sonra o ilk heyecan, o ateş yavaş yavaş sönmeye başlıyor. Sesler yükseliyor. O bir tarafa gidiyor, siz bir tarafa gidiyorsunuz. Erkekler olarak biz giderken plan filan yapmayız. Sadece kapıyı vurup çıkarız. Kadınlar, onlar siz kapıya yürürken kafalarında kuantum fiziğini aşan algoritmik bir şema çizmişlerdir diyor. Sizin o gidişinizle ilgili tüm olasılıkları, yapacağınız tüm hataları ve döneceğiniz o pişmanlık gününü çoktan biliyorlar. Kadınlar yanlış anlamayın. Her zaman, her koşulda, evrenin her paralel boyutunda mutlaka siz haklısınız. Biz sizin sinirlendiğinizi, kızdığınızı anlıyoruz aslında anlamasına da nedenini bilmiyoruz. Karım geçen gün bir şeye kızmış. 2 gün sevgi pıtırcığı yok, sessiz protesto, konuşmuyor, bakmıyor. Sadece varlığını bir tehdit gibi hissettiriyor bana. Aldın? Ama açık söyleyeyim, bu bazen iyi geliyor. Bilim insanlarına göre kadınlar günde ortalama 20 bin kelime kullanıyormuş. Erkeklerin kotası 7 binmiş. Aradaki o 13 bin kelimelik uçurumda boğulmamak için. Karımın sessiz protestosu aslında bana verilmiş bir ödül gibi hissediyorum. Şikayet etmeyin, tadını çıkartın. Peki. Her ne karın ağrısıysa ardından 20 bin kelimelik sessizliğe son veriyoruz. Ayrılmayın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop pop kral pop.
3: Baymak elegant klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: fíjate.
1: Kale Kilit.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Notebook deyince vatan. Vatan,
6: vatan. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Jolly ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Hangi Kredi seviyorsa seveni çok. Sırtasız bekemesi yok.
12: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: bezdin. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

Bay J. Ben burası da kalbinizin frekansı Kral Pop Radyo. Akşam şovumuza, bu galaktik curcunaya hepiniz hoş geldiniz. Eğer programın başındaki o efsane anonslarımı kaçırdıysanız üzülmeyin. Sizin için yapabileceğim tek şey stand-up şovlarımın plak olarak basılmasını beklemeniz. Geçmişe seyahat edip... Şaka şaka, yayından sadece 8-10 dakika sonra tüm anonslarım dijital platformlarda podcast olarak yayına giriyor. Girin, kendi malınızmış gibi doya doya dinleyin arkadaşlar. Dostlar, son günlerde hayatımdaki tüm kimyasal bağları koparmaya, ilaç kullanmayı bırakmaya karar verdim. Bence hepimiz yaparsak dünya ekonomisi çöker de. Çünkü artık bir eczane deposu gibi bağımlı hale geldim. Şimdi iş stresi için antidepresan, ne bileyim bir evlat sahibi olduğum için üzerimde yarattığı bitmek bilmeyen evham yüzünden reflüm azıyor, mide koruyucular, değerli eşimin bitmek bilmeyen neredesin sorularının yol açtığı baş ağrısı. Bir de evde çalışmasaydım düşünün yani, bu neredesinler baş ağrısı yapıyor. Doktorum enteresan bir tip. Bir yerimizi onarırken başka bir yerimizi hasta ediyoruz diyor ilaç aldığımız zaman, ki bence haklı, haklı. Rahmetli babam da öyle yapardı. Küçükken bir yerimiz çok acıdığında o acıyı hissetmeyelim.

diye vücudumuzun bambaşka bir yerine feci şekilde cimciklerdi. Doktorumun diploması muhtemelen Timbuktu'daki gizemli bir kabileden alınmış. Zaten muayenehanesindeki o diploma dediği şey böyle kunduz derisi üzerine Afrika yerel dilinde böyle vudu büyüleri yazan bir deri parçası. En azından hayvanın böbreğini niye üstünde bıraktınız derinin? Güya uğur getiriyormuş. Neyse. Gece yarısı bir yerim ağrıdığında hemen onu arıyorum. Alo, Baykuş Bebe. Gece vakti sizi uyandırdığım için kusura bakmayın ama vücudumun her yerinden şimşekler çakıyor. Ne yapayım? Nasıl? Daha önce verdiğiniz o siyah tozu mu kullanayım? Doktor, ben o tozu bıraktım çünkü gün ortasında stüdyomda mor kanatlı iblisler görmeye başladım. Başka ne yapabilirim? Nasıl? İçine bir şey mi karıştırmam lazımdı? Dolunay sırasında üzerine yıldırım düşmüş bir incir ağacının yaprağını kurutup içine mi ufalayayım? Ya bu malzemeyi ben nereden bulayım? Aktar'da yıldırımlı incir yaprağı reyonu mu var? Anlıyorum. Bizde var ama 5 tane organik tavuk karşılığında veriyoruz diyorsunuz. Doktor, bakın paketlenmiş dondurulmuş tavuk getirsem kabul eder misiniz? Gelemez misiniz buraya? Neden? Artık evlere servis yapmıyor. Stajyer mi yollayacaksınız? Hani hatırlıyorum anlatmıştı. Grip tedavisi yaparken yağmur yağmaya başlamıştı birine. O. Danslar birbirine çok benziyormuş da hatırlıyorum. Ben ufak bir ritim hatasında stüdyoyu sel götürebilir. Aa, eyvallah. Ben geleyim muayenehaneye. Nasıl? Sevgiliniz mi yanınızda? Ve büyünün bozulmasına daha tam 3 saat mi var? Anlıyorum doktor. Siz o zaman işinizi bitirince beni arayın. Ben de o büyünün formülünden bir doz istiyorum bu arada. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum millet.

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
16: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
17: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı.

0: Hoparlörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınıza anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı

0: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Biletleri tükenmek üzere olan konser 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlar bu özel gecede seni bekliyor. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de yeni frekansında. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo 1 Temmuz'dan itibaren Eskişehir'de 96 frekansında yayında. Hemen şimdiden notunu al. 1 Temmuz'da radyonu ayarlamayı unutma.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.